bir gece, herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız bu akşamlar, her gün canımı almakta. Dipsiz bir gece,

ediyorum aşkım ve kavuşmaya. Kör olası kurşun geliyor beni vurmaya. Kimseden çekinmem ki ben. Korunmaktayım aşkımın kalkanında, aşkımın kalkanında. Ruhumda boranlar bitmek bilmez, isyanlardayım. Olsun be, dertler benim koynumda dursun. Sana söz veriyorum, sana söz veriyorum.

çektiğim çileler kendim evim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

Her gün acı tatlı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşk narına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi.

Gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her cilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum.

Seni görmeyince iki gözüm sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum.

Sırf

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın Mustafa'm, yalnız sen olacaksın. Dallayım.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: İzmir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. İzmir Teknosa mağazalarımıza özel, istediğiniz üründe 5000 liraya varan indirim sizi bekliyor. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: çilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor.

0: acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Geldim geldim buradayım imbatçılarım canlarım. Sesinize ses olmaya geldim. Sevdikleriniz arasında köprü olmaya geldim. Tarihlerimiz 10 Ekim'i gösterirken şu anda sesimin ulaştığı her yerden herkese selamlar gönderiyorum. Ve bu güzel cumartesi gününün startını saatlerimiz 13.50'yi gösterirken veriyorum startı. Hadi bakalım ve şimdi sizi daha fazla bekletmeden hemen konuya geçmek istiyorum birazcık çünkü rotörle giriş yaptım. Bugünkü konumuz eğer telefonunuz olmasaydı bir gün boyunca olmasaydı ne yapardınız diye soruyorum. Hadi bakalım yorumlarda buluşuyoruz.

Damla damla gözümdesin, ağladığım senin için. Evet efendim, açılışımızı Ferdi Tayfur ile yaptık. Mesajlarınıza geçmeden önce imbat.fm sayfasından öncelikle sayfamızı takip alıyor, sonrasında son paylaşılan videonun altına yüreğinizden geçen mesajları bizlere yolluyorsunuz. Bizler de tam 90 İmbat FM aracılığı ile sevdikleriniz arasında köprü oluyoruz, sesinize ses oluyoruz. Verdiğiniz mesajları sevdiklerinize iletmiş oluyoruz efendim. Şöyle bakıyorum mesajlara da, o kadar çok istek var ki, ama çoğu da Ferdi Tayfur'dan istemiş sevgili imbatçılarım. Ne yapayım yani, Ferdi Baba'nın albümünü koyup listeye çıkıp gideyim mi, anlamadım. Başka sanatçılarımız da var öyle değil mi? Farklı şarkılarımız da var. Sizden küçük ricam olsun. Farklı farklı şarkılar istemeye çalışalım. Eğer arşivimizde varsa bizler de zevkle yayınlayacağız elbette ki. Evet, programın başında söylediğim gibi bugünkü konumuz, eğer bir gün boyunca telefonunuz olmasaydı ne yapardınız diye soruyoruz. Artık telefon bizden bir parça gibi oldu öyle değil mi? Fazla bağımlıyız telefona maalesef. Sanki vücudumuzdan bir parçaymış gibi. Eğer bu telefon, bu vücudumuzdan olan parça bir günlüğüne olmasaydı ne yapardınız? Konumuz bugün bu. Yorumlarda konumuza katılabilirsiniz. Ve bakıyorum ilk mesajınız Bekir Kaymaz'dan. Gözüme çarpan mesaj Bekir Kaymaz'dan gelmiş. Damla kolay gelsin, hoş geldin, hayırlı yayınlar demiş. Gıda çarşısından selam göndermiş ve bugün Hüseyin Kağıt'tan bir şarkı istemişti. İstemiş Bekir Kaymaz. Hoş geldiniz.

Hoş geldin. İyi yayınlar dilemiş Vildan Hanım, hoş geldiniz. Aç sesi aç Foça Damla yayında. Geldi geldi İmbat'ın güzeli geldi. Oğuz dinlemekte diye seslenen Bilge. Sen de hoş geldin Bilgeciğim.

Damla neredesin sen demiş Sedaslar'a. Evet, bir de hesap soruyor imbaççılarım haklı olarak. Trafiğe takıldım Sedat. Çok fazla trafik vardı. O yüzden bir tık geç kaldım. Aynı zamanda iyi yayınlar dilemiş. Umarım iyisindir, ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun demiş. Canlara da selamını göndermiş. Ve Bergen'den de bir şarkı istemiş. Bir de kin tutmayı sevmem ama ölüm döşeğinde olsam bir bardak su versem bu mesajın karışık gelmiş Sedat'cığım, bu notun. Zaten bayağı ağır bir cümle. İyi ki de karışık gelmiş. Sen nasıl kulsun? Hoş geldin Sedat Sarı. Evet, biraz mesajlar, biraz şarkılar, birazcık sohbet, muhabbet derken böylelikle 4 saatimizi birlikte tamamlamış olacağız. 14 Ekim'i gösterirken tarihlerimiz, bu güzel cumartesi gününün tadını çıkartmış olacağız. Müslüm Baba'yı sizlerle baş başa bırakıyorum. Sadece isimli o güzel şarkıyı sadece imbaççılarım için seslendiriyor.

0: Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara. Ayşeler burada mı Ayşeler? Bu şarkıyı özellikle Ayşelere göndereceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza, Halil Akgün ulaşmış. İyi yayınlar diliyorum. Senden küçük bir ricam olacak. Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş. Halil hoş geldin. Ferdi Baba listemde tabii ki var. Sevginin ve dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM'de, kendi gününde kendi saatinde hoş geldiniz Damla Hanım. Hayırlı hafta sonu diliyorum demiş Sertan Köprülü. Hoş geldin sen de Sertancığım.
1: Yaramız sarmıyor Ayşe.
0: Merhaba, ben Hakan, nasılsın Damla abla demiş. Çok teşekkür ediyorum Hakancığım.
1: Murada ermeden.
0: Evet, hayırlı yayınlar dilemiş.
1: Kalp gözüm elle.
0: Sıradaki şarkıyı ailesine, Gülistan'a, Yasemin'e, görmüyor. Mümin'e, Sedat'a, Halil'e, Cemalettin'e, Faruk'a, Vedat'a, Hurşit'e, onlara gönderen Hakan Kuzey Irak'tan selam göndermiş. Görev başındaymış. Evet, sıradaki şarkıyı biz de Hakan'a gönderelim. Hayırlı görevler dileyelim.
1: Ne kadar süslesen rüyalarımı, sabahlar hayıra yormuyor Ayşen.
0: Selamun aleyküm, hoş geldin. Nasılsın bakalım abla, iyi misin demiş görüşmeyeli. Hurşit Öztürk, sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum, Allah'a şükür. Çok iyiyim, bomba gibiyim. Gümbür gümbürüm, yıkacağız bugün imbatı. Ferdi Baba'dan da bir şarkı istemiş. Öncelikle sana ve bütün Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin diye seslenmiş Hurşit Öztürk. Aynı zamanda eğer bir günlüğüne telefonum olmasaydı bol bol kitap okurdum demiş. Konumuza katılarak gelmiş sevgili Hurşit. Evet, ne kadar güzel. Evet efendim, eğer sizin telefonunuz bir günlüğüne olmasaydı sizler ne yapardınız? Sizler de konumuza katılabilirsiniz Hurşit Öztürk gibi. Ayşe, Ayşe. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Damla. Paylaştım demiş Sedat Sarı. Evet efendim, videomuzu paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda şu an beni kimler nerelerden dinliyorsa bana kısa kısa videolarınızı da gönderebilirsiniz. Bilgi ulaşmış, tekrardan iyi yayınlar dilemiş. Bornova'dan Foça'ya çok selamlar gönderiyorum. Derya Vedavcı'dan da bir şarkı demiş. Sana bana Oğuz'a gelsin Damlacığım, dinlemekteyim diye de mesajını iletmiş sevgili Bilge. Gülay'ın ulaşmış, hoş geldin Damla. Osman'ıma bir not, tek düşüncemiz sensin canımın içi, sensiz günler geçmiyor, geçemiyor demiş. Seni çok ama çok özledim, en kısa zamanda kavuşuruz inşallah demiş Gülay'cığım. Sıradaki şarkıyı İzmir Kaymakçı'da bulunan oğlum Mustafa Avcılar'a gelsin. Paşam seni çok özledim. Annesinin bir tanesi diye iletilen bir mesaj Vildan Avcılar. Evet, Vildan Hanım'ın mesajıydı. Vildan Hanımcığım hoş geldiniz siz de. İyi yayınlar olsun Damla demiş Vedat Kızılöbek, çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz.

0: Hoş geldin, hoş geldin sultanım. İmbat'ın kraliçesi, kendi gününde, kendi saatinde, kendi klasında tek rakibiniz Türk Hava Yolları demiş. Hakan Tonga, siz de hoş geldiniz. Cengiz Baba'dan da bir şarkı istemiş. Listemize Cengiz Kurtoğlu'nu da ekledik. İlerleyen dakikalarda hep birlikte dinlemiş olacağız. Zeynel Abidin Bayram ulaşmış İstanbul Avcılar'dan. Bugün en damar şarkıları dinleyeceğiz demiş.
1: Mevsimler halimi sor.
0: Enver Yılmaz'dan da bir şarkı sevdiklerine gönderen,
1: Kendime derman ol.
0: Gaziantepli hemşirelerime de gönderiyorum diyen,
1: İlkbahar yazdı.
0: Herkese selamını ileten Zeynel Bey, hoş geldiniz.
1: Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen.
0: Evet efendim, Orhan Gencebay. Sonrasında reklamlar. Reklamların sonrasında Cengiz Kurtoğlu sizlere karşılayacak Yaşanmıyor isimli şarkısını. Özellikle Hakan Tonga'ya, ailesine, bütün sevdiklerine göndermiş olacağız. Bütün Cengiz Kurtoğlu hayranlarına da göndermiş olacağız.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

Ne kadar süslesen önün rüyalarımı. Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar geçer.

0: ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj Günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Ekim, 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj Günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, saatlerimiz 14.19'u gösterirken birlikteliğimiz Ankara'lı Ayşe ile devam edecek. Ritmi biraz yükselttik, enerjimizi birazcık yükselteceğiz. Bugün çok fazla yoğun istekler var, umarım hepsine yetişebiliriz. Bakıyorum mesajlarınıza. Mevsim, ben hoş geldin, senden Ankara'lı Ayşe'den bir parça istiyorum. Anneme, Aydın'da oturan Gönül Kırmaz ailesine, Ayşen Soydan'a ve sana, bir de Rıdvan Akçakaya ve Mesut Armağan olsun diye seslenen Mevsim Hanım, hoş geldiniz. Evet, Ankara'lı Ayşe'den Gözlerin Aydın isimli şarkıyı da sizlere göndereceğiz birazdan. Ve aynı zamanda çok güzel notlarınız var şiir tadında, onu da yine fon müziği eşliğinde birazdan okuyacağım Rıdvan Akçakaya'nın notlarından. Hakan Tonga'nın notlarından. Güzel notlar var. İyi yayınlar, ben Aydın İncirlova'dan Neşet İlgezdi. Evet, soy ismi İlgezdi, yanlış okumadıysam. İstanbul Maltepe'de olan Miraç Cengiz Ergün'e benden Enver Yılmaz'dan bir şarkı istiyorum. Selam olsun ona, dostuma hayırlı yayınlar demiş. Evet, Aydın'a da sevgiler selamlar olsun, Neşet Bey'e de, Cengiz Bey'e de. İstanbul Maltepe'ye de selamlar gönderiyoruz. Bana aşkım diyecek öyle birini buldum. Evet efendim, bugün aramıza katılan yeni dinleyicilerimiz de var. Çok fazla isteklerimiz de var. Bütün istekleri yetişemesek de sıradaki şarkıları göndereceğiz artık. Mesela Bekir Bey de istemiş. Bekir Kaymaz, Hüseyin Kağıt'tan, ama istemiş olduğunuz o çalışma arşivimizde yoktu. Onun yerine Hareketli şarkısını ekledim. Hayatı Tesbih yapmışım isimli şarkıyı. Ankara'da Ayşe'den sonra dinleyeceğiz birazdan. Bakıyorum diğer mesajlarınıza. Onur Şap, bir gün kavuşursak eğer hiçbir şey söyleme, sadece sarıl bana, usul usul bak gözlerimin içine, gözlerin anlatsın sadece özlemimi, göğsüne başımı yaslayayım, kalbinin sesini dinleyeyim, bunca zamanın hasretini bir sarılışta unutayım, ne geçen günleri soralım ne de nedenleri konuşalım, o an sadece sen ol, ben olayım ve yıllardır beklediğimiz o kavuşma. Bırak gözlerimiz konuşsun, ellerimiz anlatsın özlediklerimizi demiş. Ne kadar güzel bir notla gelmiş. Perihan Hanım, hoş geldiniz. Aynı zamanda Damla abla, senden bir isteğim olacak. Berivan Meşeler'den bir şarkı istiyorum, eşime gönderiyorum, onu çok seviyorum diye de mesajını iletmiş Perihan. Bilecek, kıymetini bilecek. Evet efendim, bu hareketli şarkıyı dinleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bana aşkım.

0: Ben de anlayamadım. Galiba aşık oldum dedik. Şimdi de hayatı tesbih yapıp hep birlikte sallayacağız Hüseyin Kağıt'la birlikte. Bakıyorum mesajlarınıza, eskiden telefon yoktu. Onun için bir şey olmazdı. Arayan bulur zaten demiş Sedat Sarı. Konumuza katılmış ama şimdi bazı alışkanlıklar var, öyle değil mi Sedat'cığım? Şimdi eskiden ona bakarsan elektrik de yoktu. Yani elektriğin varlığından haberimiz yoktu. O yüzden aramıyorduk, elektrik olsa da olmasa da fark etmezdi. Ama şimdi telefon diye bir gerçek var. Buna da alıştık. Olmayınca insan bir boşluğa düşüyor gibi oluyor maalesef. Bunu soruyoruz aslında. Sen hemen kolay cevap vermişsin ama senin için çok fark etmiyor demek ki. Telefonum olmasa da kitap okurdum demiş. Evet, Hakan Tonga da katılmış konumuza. Telefon olmasa kitap okurdum demiş. Ne kadar güzel. Aynı zamanda Bekir Kaymaz abim, Halil Akgün ve sen Damla'nım, sıradaki şarkı size gelsin olur mu ki demiş. Neden olmasın? Hayatı hep birlikte tesbih yapıp sallayacağız birazdan.
1: Söylesene söyle, inanayım. Hayatı tesbih yapmışım.
0: Bir günlüğüne telefonunuz olmasa ne yapardınız diye sordunuz. Günlerden cumartesi, Damla'mız yayında. Bugün telefon olmazsa olmaz demiş Cemalettin. Teşekkür ediyorum yorumun için. Bir taşla iki kuş, hem iltifat etmiş hem de konumuza katılmış. Eğer bugün telefon olmasaydı, evet ben bugün yayındayım, Karasal'dan dinlerdiniz yayını. Ama mesajları okuyamazdım. Konuşacak konu bulurdum ben illaki ama tabii ki yayın sizlerle daha güzel, daha farklı. Damlacığım hoş geldin, hayırlı yayınlar demiş. Türkancığım, canım benim, sen de hoş geldin. Prensesim, tek elimde olsa, tek elimle de olsa yazarım. Sesini duymasam telefon dinlerim. Değil mi? Nazon senin için neler yapmaz ki güzel kızım demiş. Nazergin canım benim ya, gerçekten. Az önce de mesaj atmış, hastanedeyim, bugün seni fazla dinleyemeyeceğim diye ama yine dayanamayıp ne yapmış etmiş, imbatı orada açmış. Öncelikle çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Nazo anne. Ellerinden öpüyorum. Rabbim şifa versin inşallah. Ne yapmış etmiş yoruma da gelmiş, hoş gelmiş. Birazdan Ferdi Baba'yı sana göndereyim ki şifa olsun. Evet, Hikmet Hanım da ulaşmış. Dinliyorum demiş. Size de Müslüm Baba'yı göndereceğim birazdan. Şifa niyetine.

Özkan Acar ulaşmış. Kardeşim Gürkan ve arkadaşı için Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum demiş. Hoş geldiniz Özkan Bey. Bugün gerçekten aramızda çok farklı yeni dinleyicilerim var. Mevsim ben. Bir günlüğüne telefonum olmasa ben kalemi kağıdı alıp şiir yazardım demiş. Wow. Ne kadar güzel. Harikasınız, bu cevabı çok beğendim. Bütün cevaplar güzel tabii ki ama bu çok hoşuma gitti. Evet, Mevsim Hanım da konumuza katılmış. O zaman program 1 saat uzayacak demek demiş Hakan Tonga. Ne alaka şimdi?

İyi yayınlar İmbat FM'in damlası, muhteşem bir müzik ziyafeti olması dileğiyle sizden Gökhan Doğanay'dan bir şarkı istiyorum. Tüm güzel yüreklere teşekkür ederim. Kemer altından saygı ve sevgilerimle diye seslenen Lütfü Erdoğan. Az solist gibi sonlara doğru gelen Lütfü Erdoğan, hoş geldin.

Prenses günaydın, güzel yayınların olsun damlamız. Umarım iyisindir. Videoyu izledim, çok beğendim. İmbat'ın siyah incisi İmparator'dan bir şarkı istiyorum. Ne diyor damlamız? Toplaşın yamacıma, bomba gibi gümbür gümbür damar yolu açmaya devam ediyoruz. Allah'ım Allah'ım şarkılara gel. Ama sen daha güzel söylüyorsun. Ağzına sağlık demiş Bülent Kurt. Video çok güzel olmuş damlacım diye seslenen Gülay. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş diye gelen Hadil Akgün. Kısa ve öz notuyla tekrardan giriş yapmış. Evet Hüseyin Baba. Hayatı diyor tesbih yapmışım, hiç umurumda değil. Bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyeceğiz. Sonra kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. Boş durmak yok. imbat.fm sayfasından bizlere o güzel, o değerli mesajlarınızı göndermeyi sürdürüyorsunuz. Bu güzel cumartesi gününde ben de burada sizin sesinize ses oluyorum efendim. Aynı zamanda konumuz var. Konumuza katılabilirsiniz. Bir günlüğüne telefonunuz olmasaydı ne yapardınız? Araba sürüşü mü yapardınız? Sahil kenarına mı giderdiniz? Kitap mı okurdunuz? Farklı bir etkinlik mi yapardınız? Yoksa hiçbir şey yapmadan öylece oturur muydunuz? Bunu soruyoruz efendim, sistemi de bağırtmadan. Hüseyin Kağıt, sonra buralardayız.

0: Evet efendim, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Tam 90 İmbat FM'de bakıyorum mesajlarınıza. Nazar Gün ulaşmış. İlaç gibi geliyor şarkılar, sen de öyle demiş ve hastanedeyim şu an. Yanıma gelen hemşireler, doktorlar, onlara bile dinletiyorum. Dinleyici kitlen çoğalıyor çünkü prensesim İmbat FM'in neşesi demiş. Canım benim ya, gerçekten Nazo Ergün, çok teşekkür ediyorum. Doktorlar, hemşireler de beni dinliyormuş. Onlara de ki damar yolu öyle değil, bak böyle açılır de. Al sana o zaman Ferdi Tayfur, Nazo Ergün özellikle sana geliyor. Kemeraltı Cemalettin'e, eşi Gülşen'e, Ekürüsü Lütfiye, bütün imbaççılara geliyor. Sonrasında reklamlar, sonrasında devam edeceğiz.
1: Bazen sevmekle

0: beklemekle geçer. Benim hayatım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Marmara'da inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, saatlerimiz 14.53. Yolculuğumuz Seyfi Doğanay ile devam edecek. Unutursun Mihribanım, Mihribanım isimli türküsünü dinleyeceğiz. Benim de çok sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Ve bakıyorum sizleri daha fazla bekletmeden mesajlarınız o kadar yığıldı ki hepsini sırasıyla okuyacağım. Çok güzel şiirleriniz, notlarınız da var. İlerleyen dakikalarda fon eşliğinde notlarınıza da değinmiş olacağım. Naza Ergün ulaşmış. Teşekkür ediyorlar kızım. Selamları var demiş. Ben teşekkür ediyorum.

diyorum. Ben selam gönderiyorum. Doktorlarımıza, hemşirelerimize Allah onları başımızdan eksik etmesin ama onlara da muhtaç etmesin. Dediler ki sen prensesini çok mu seviyorsun? Diğer kızların kıskanmıyor mu? Ben de dedim 4 tane kızım, 3 tane torunum var dedim demiş Nazo Ergün. Kıyamam, aslında 3 tane kızı var. Beni de kızı olarak ilan ettiği için 4 kız olmuş oluyor. Canımsın. Hangi hastanedeyim demiştin, mesajını anlayamadım. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum sana. Okulları mı koruyalım, hayvanları mı koruyalım, kadınları mı koruyalım, çocukları mı koruyalım, öğretmenleri mi koruyalım, doktorları mı, sağlıkçıları mı koruyalım, aklımızı mı koruyalım demiş Cemalettin. Gerçekten neyi koruyacağımızı biz de şaşırdık. Devir o kadar kötüye gidiyor ki, özellikle bu son zamanlarda okulda olan olaylar birçok kişiyi okuldan soğutuyor. Bilemiyorum, belki de uzaktan eğitime geçilecek bir süre ve önlemler alınması gerekiyor. Gerçekten sıkı önlemler alınması gerekiyor. Biz de bilmiyoruz neyi koruyacağız. Yüreğine sağlık Cemalettin, bu güzel sözler için.

her şey. Telefonum olmasaydı şiir kitabı çıkartırdım demiş Halil Akgün, bugünkü konumuza katılmış. Evet, bir günlüğüne telefonunuz olmasaydı ne yapardınız diye sormuştuk. Aynı zamanda ben buradayım diye de mesajını iletmiş Halil, dinlemeye devam ediyormuş. Evet, Halil Akgün'ün, Hakan Tonga'nın, Rıdvan Akçakaya'nın, Cemalettin'in şiir tadında notları var. Birazdan fon müziğe eşliğinde okuyacağım efendim.

Tekrardan merhaba, ben Hakan demiş. Bugün benim doğum günüm. Bülent Ersoy'dan bir şarkı istiyorum. 11 aydır göremediğim eşim, kızlarım için ve İmbat ailesi için ve dinleyicilere de gelsin demiş. Hakan'cığım, doğum günün kutlu olsun. Evet, vaktimiz kalırsa Bülent Ersoy'un o şarkısını da, doğum günü şarkısını da ekleyelim. Damla telefon olmasaydı bir günlüğüne güzel sohbetler olurdu. Şimdi günümüzde teknoloji devri olduğu için yine de ben sohbet ederim. Toplumda telefona bakmam, sohbete devam ederim. Eskiden cep telefonu yokken radyolara faks yollardım, mektup gönderirdim. Günümüzdeki şimdi cep telefonunun devri olmuş her yerde demiş. Konumuza bu şekilde katılan İstanbul Avcılar'dan Zeynel Bey. Evet, teknoloji ilerledi tabii ki. Aslında teknolojiyi doğru kullanmak da işimize yarıyor. Ama fazlası, her şeyin fazlası olduğu gibi, bunun da fazlası zarar maalesef. Hepimiz bağımlı olduk. Evet, konumuza bu şekilde katılmış Zeynel Bey.

Tekrardan kolay gelsin Damla. Mesajımı okumuşsun. Dur, eminim. Bir ara duyamadım. Ve video çekip gönderdim. Kendine iyi bak. Kral dinlemedeyiz demiş. Kral demiş Vedat Kızılöbek. Evet, gerçekten dinleyicilerimin hitap şekilleri beni burada bitiriyor. Geçen hafta da konuşmuştuk. Kral olduk, reis olduk, Damla Baba olduk. Damla Sultan diyenler de vardı. Onlardan Allah razı olsun. Artık birader yoluna girdik dinleyicilerle. Teşekkür ediyorum Vedat Bey bu mesajınız için. Mesajınızı elbette ki okudum. Siz sanırım o ara tünele girdiniz. Umarım bu mesajı duymuşsunuzdur. Kolaylıklar diliyorum size de. Damla cumartesi 13-17 arası çaldığın en iç

0: neşli şarkılarla ruhumuza dokunuyorsun. Adeta kalbimizin en hassas yerinden vuruyorsun. Bir şiir alırsak harika olur diye seslenen Edirne'li Arsen Bey, hoş geldiniz.
1: Hayat böyle.
0: Evet efendim, ilerleyen dakikalarda imbaatçıların yazdığı şiir tadında notları fon eşliğinde okuyacağım. Bir tane de ben şiir okuyabilirim. Hoş geldiniz Arsen Bey tekrardan. Efendim, mesajlarınız o kadar yığıldı ki oku oku gerçekten yetişemiyorum. Ama hepsini sırasıyla okuyacağım, merak etmeyin. Listemde de çok güzel şarkılar var. Müslüm Gürses var, Garipler isimli şarkısı. İbrahim Tatlıses, Yağmur Duası. Ferdi Tayfur, Yıkılasın Be Dünya. Yine Müslüm Gürses, Ervahı Ezel'de isimli şarkı. Enver Yılmaz var, Mapushane. Yine Ferdi Tayfur, Ya Deller. Daha neler var, neler. Uyumlu da oldu cümle. Bakıyorum diğer mesajlarınıza. İyi yayınlar Damla abla, iyi yayınların olsun. Kınık'tan İlyas, ben sizden Seyfi Doğanay'dan bir şarkı istiyorum, sizlere ve sevenlere armağan ediyorum demiş. İlyas'cığım hoş geldin. Sana da Kınık'a da sevgiler selamlar olsun. Seyfi Doğanay'ın bu güzel türküsünü özellikle sana ve bütün sevdiklerine de göndermiş olacağım birazdan.
1: Unutursun, unutursun mikribanım.
0: Damlamız güzel yayınlar diliyorum. Sizden İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum. Saygılar sunuyorum demiş. Yağmurun Damlası. Evet efendim, benim fan sayfam gelmiş. Benim fanım, benim canım gelmiş. Hoş gelmiş. Teşekkür ediyorum. Mevsim, ben resim çektim video yerine. Güzel yayın diliyorum. Her zaman dinliyordum ama ilk kez bugüne nasip oldu yazmak. Sıradaki şarkılar herkese gelsin, sana darman olsun. Bir de Gönül Kırmaz ailesine, Aydın'a da gelsin diye seslenen Mevsim Hanımcığım, hoş geldiniz. Aramıza hoş geldiniz tekrardan. Yorumlara bugün katılmış ilk defa ama sessizce dinliyormuş sanırım. Az önce de benim sayfamı yeni takibe geldi Mevsim Hanım. Baktım sayfamda sörf yapıyor, sağ olsun, bütün her şeyi beğenmiş. Elinize, emeğinize sağlık. Keyifli dinlemeler olsun. Evet, Seyfi Baba, unutursun diyor Mihribanım. Oğlun kızın olsun hele, unutursun Mihribanım. Bu güzel türküyü hep birlikte dinliyoruz.
1: Bugün değil yarın belki.

Ne kadar güzel bir türküydü. Unutursun Mihriban'ım dedik. Evet, saatlerimizi de 15.06 yaptık. Şu dakika itibariyle yoklama alalım. Kimler bizlerle beraber, kimler devam ediyor? Müzik ziyafetini dinlemeye yorumlarda buluşuyoruz efendim. Bakıyorum mesajlarınıza. Mümin Aktaş ulaşmış. Karamürsel'den tünaydın, hoş geldin, hayırlı yayınlar. Günün konusuna katılacak olursam, telefonum olmasaydı İmbat FM'i dinleyemezdim. Bizim Karamürsel'de İmbat FM'de karasal yayın yok. Telefondan dinliyorum, internet üzerinden demiş. Çok da doğru söylemiş Mümin Aktaş. Evet, ne yapamazdınız diye değil, ne yapardınız diye sormuştu Mümin Aktaş. Telefonun olmasaydı. Gününü nasıl değerlendirirdin mesela? Buna cevap verebilirsin.

Tamamım konu telefon fakat ben tüm araç kullananlara tavsiyem araç kullanırken lütfen telefonunuzla ilgilenmeyin. Çünkü son günlerde tüm kazaların sebebi telefon. Onun için nacizane tavsiyemdir. Teşekkür ediyorum tüm şoförlerimize. Saygılar, sevgilerim ne demiş Lütfü Erdoğan. Çok da güzel sosyal bir mesaj vermiş gerçekten. Kesinlikle katılıyorum çünkü her şey bir anlık. Özellikle trafikte, direksiyon başında çok tehlikeli gerçekten. Mesajınızı almıştır dinleyicilerimiz Lütfü Bey. Telefon olmasaydı Damla'ya mesaj atmak yerine radyo istasyonlarına mektup veya telgraf gönderilirdi demiş. Aynı zamanda cumartesi 13-17 arasında programı dinlemek için bütün mahalle radyonun başında toplanır, istek parçalar haftalar öncesinden sıraya girerdi. Benim isteyeceğim Ayşen şarkısı.

O şarkıya da hiç sıra gelmezdi demiş. Edirneli Arsen Bey. Bu arada Ayşen isimli şarkıyı Orhan Gencebay'ı az önce göndermiştim. Evet, eğer günümüzde telefonlar olmasaydı o zamanki şartlara göre bakardık artık. Belki de istek almazdık değil mi? Niye yoruyoruz o kadar insanları? Sadece sıradaki şarkıları ben size artık bol bol gönderirdim. Başka kim yapar? Evet, başka diyor, kim yakacak ki gariplerden başka şu fani dünyayı? Müslüm Gürses'i dinleyeceğiz. Bu şarkıyı özellikle Hikmet Hanım'a göndereceğiz. Bütün sevdiklerine göndereceğiz, Hikmet Çoban'a. İmbaçıları Müslümcülere de göndermiş olacağız. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında İbrahim Tatlıses Yağmur Duası isimli şarkıyla sizleri karşılamış olacak. Sonra kaldığımız yerden bomba gibi gümbür gümbür devam edeceğiz.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Ölüm bir kez susturur insanı, özlemse her gün adını fısıldar. Burada otururdu, şunu severdi, en çok da buna gülerdi diye. Hatıralar kapını çalar ve sen her hatırlandığında yokluğuna biraz daha alışır gibi olur. Ama kalbin onsuzluğa bir türlü alışamaz. Anlarsın ki en zor gün, onu toprağa verdiğin gün değilmiş. Asıl zormuş, ardından gelen sabahlar. Her gün onsuz uyanmak, her akşam.

Bir gamze gördüm gülüşüne saklanmış, sanki bir ömür o çukura bağlanmış. Gülüşü baharmış, bakışı sonbahar. Bir gamzesi var ki aklımı benden alır. Bir gülüş düşürür, geceme yıldız olur. Adını anmasam da yüreğimde duyulur. Bilmez belki bir gamzeye neler sığar. Kimi bir ömre sığmaz, kimi bir gamzede yaşar.

Sen kendini kaybettiğini anlamazken birçokların senin yaşamından ne kadar çok çaldığını, sende sana ait ne kadar az şey kaldığını yeniden düşün. Göreceksin ki vaktinden önce ölüyorsun. Ve kim demiş Nuh'tan sonra tufan yok diye? Kaç kıta kayboldu bağrımda biliyor musun? Kaç kıta kayboldu bağrımda.

Öyle bir derinden sevdim ki seni, seni kalbimin en güzel yerinde sakladım. Ne senden vazgeçebildim, ne de sensizlikten, ne de sensizliğe alışabildim. Sen içimde yıllar geçse de hep en kıymetli olarak kaldın.

0: Evet efendim, saatlerimiz 15.33. Az önceki şiirler Rıdvan Akçakaya, Hakan Tonga, Halil Akgün'e aitti. Birazdan ben de gönlümden geçen bir şiiri imbaatçılarıma armağan edeceğim. Bakıyorum mesajlarınıza Gülay ulaşmış. Osman'ın dünyam, annesinin ceylanı. Dört gözle yollarını bekliyorum paşam, özlemle, hasretle demiş. Damlan, bugün Ferdi'den bir şarkı çalar mısın demiş Gülay'cığım. Ferdi Tayfur'un şarkısı, az önceki şarkısı sana ve oğlun Osman'a da gelsin. Damlacan, telefon benim bir parçam gibi, ben şahsen bir parçam yok gibi hissediyorum o kadar, nokta demiş Bülent Kurt. Selam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben sevdiğim Seyfullah için yazıyorum. Onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Umarım iyisindir Seyfullah. Seni çok seviyorum sevgilim. Evet, İlyas Yalçın'dan da bir şarkı demiş Ayşen. Sıradaki şarkı size de gelsin. Ben çok telefon bağımlısı değilim. Ama senin programın olduğunda telefon elimden düşmüyor bir türlü. Ev işi yapardım, yemek yapardım herhalde telefon olmasaydı demiş Gülay'cığım. Onları zaten yapıyorsun ya. Evet, konumuza bu şekilde katılmış sevgili Gülay. Kemer Altın'dan Velit Tunç, hayırlı yayınların olsun Damla Hanım. İmparator'dan Benim Hayatım şarkısı gelir mi eyvallah demiş Velit Tunç. İbrahim Tatlıses'in Layık Değilsin isimli şarkısı var listemde. İlerleyen dakikalarda o şarkıyı sizlere de gönderelim.
1: Dünyayı sevenler beni değil canım.
0: Uzun uzun denizin sesini dinlerdim. Oğlumun kokusunu içime çekerdim. Huzuru buluyorum denizde. Ben içimi özlemek çok fena Damlacığım demiş. Ben evladımı demek istedin sanırım. Telefon olmasa da olur Damlacığım demiş. Evlatlarımın sağlığı yerinde olsun yeter bana diye mesajını bitiren sevgili Bilge. Çok mesaj var dedin ya, o yüzden bir saat program uzayacak mı dedim. Yanlış anlama demiş. Geç kaldın ya trafikten dolayı diye seslenen Hakan Tonga. Aynı zamanda devam buradayız demiş. Mesaj yazıyordum trafikte. Bir anda Lütfü Bey'in mesajını okuyunca sağıma soluma bakıp telefonu bıraktım. Şu an park halindeyim demiş. Edirneli Arsen Bey. Çok iyi yaptınız. Evet, ne kadar güzel. Lütfü Erdoğan'ın sosyal mesajı da yerine ulaşmış. Of of, Ferdi Baba da söylüyor. Kardeşim yıkılasın be dünya. Gönlün var olsun Damla demiş Bekir Kaymaz. Keyifli dinlemeler olsun efendim. Sevdiğim Seyfullah için bir şarkı rica edeceğim Yıldız Tilbe'den. Seyfullah, hastayım sana demiş Ayşen. Ayşen'cim, dişil enerjini korusan mı acaba? Dedim ya, sıradaki şarkı geliyor. Kocaeli Spor yeşil siyah demiş Mümin Aktaş. Benim de en sevdiğim iki renk, siyah ve yeşil. Siyahın asilliği, yeşilin enerjisini seviyorum. Demek ki ben Kocaeli Sporluyum.

taraf. İnsanlar düzlüğe çıkınca sizinle çıktığı yokuş unutur. Nankörlük bir durum değildir, bir huydur, değişmez diye seslenen Sedat Sarı. Her birini bir efkara yar. Yoklamada Karamürsel burada, sesler sonda demiş Mümin Aktaş. Hurşit Öztürk de demiş ki keşke telefon olmasaydı, klavye delikanlıları çoğaldı maalesef sosyal medya sayesinde ama sıkıştığı zaman da engel atıyorlar demiş Hurşit Öztürk. Sen de bulaştıysan tabii Hurşit, atarlar tabii. Damlamız hoş geldin Beydağlı burada, ta Tire organize Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan bir şarkı? Ferdicilere, imbaççılara gelsin. Bekir Kaymaz'a da gelsin. Sana da gelsin Damlamız diye seslenen Hüseyin Bey, Hüseyin Avalı, hoş geldiniz. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Tire'ye de, Tire organize Krone çalışanlarına da hayırlı işler diliyorum. Damla sus artık, şarkılara geç dediğinizi duyar gibiyim ama mesajlarınız o kadar yığıldı ki, işte o güzel mesajlardan bir tanesi. Hoş geldin, sefa getirdin. Kim geldi? İmbat'ın gülü geldi. Umarım iyisindir bir tanem, süper yayın yapıyorsun. Yağmur suyu Damla kızım, tüm şarkılar tüm sevdiklerime gelsin. Müslüm babam söylüyor, yakarsa dünyayı garipler yakar. Allah'a emanet ol, şimdiden kendine iyi bak. Gönlü güzel kızım diye seslenen sevgili Hikmet Çoban. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Müslüm Baba'yı dakikalar öncesinde o güzel yüreğinizle buluşturmuştum. Damla abla, bugün benim doğum günüm. Bülent Ersoy şarkısını dinlemek istiyorum fırsat bulunca demiş Hakan. Evet Hakan, tekrardan doğum günün kutlu olsun ama o şarkıya vakit kalmadı maalesef. Ve dedin ya bir gün telefon olmayınca ne yaparsınız diye. Biz de görevde oluyoruz, sadece mesai sonu kullanıyoruz telefonu. Ailemle konuşuyorum zaten, o kadar demiş. Evet, neredeyse Hakan telefon kullanmıyor sayılır. Konumuza bu şekilde katılmış. Evet, Müslüm Baba. Ervahi Ezeldi isimli şarkısını dinleyeceğiz. Bu şarkıyı özellikle Rıdvan Akçakaya, bütün Müslüm Gürses hayranlarına, imbaçlara göndereceğiz. Sonra reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında Enver Yılmaz sizleri karşılayacak. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.

0: damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: 6 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj Günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeş bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya tamam benim.
1: Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman.
2: Evet efendim, Mapushane şarkısını dinledik. Sırada Hakan Taşıyan var. Çift camlardan ses gelmiyor diyeceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza. Biliyorum geciktim ama yoğunum. Dinliyorum sadece. Selam vermek istedim. Keyifli yayınlar ablacığım. Muğla'dan sevgiler, selamlar demiş. Gülistan Turgut hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum sana da. Bir şarkı da Lütfü, Cemalettin, Gülistan, Hakan, Hakan Tonga, Bekir Kaymaz, Hurşit kardeşime de gelsin. Aynı zamanda Mümin'e de gelsin demiş. Halil Akgün ve şarkı için teşekkür etmiş. Kendine odaklanırsan kendin büyürsün. Engellere odaklanırsan engeller büyür. Hayatın matematiği bu kadar basit demiş Cemalettin. Günüdür,
3: of, of. Çift camlardan ses gelmiyor.
2: Bergen'in bir şarkısı var. Şarkının sonunda kemancı kemanı yakıyor. Eğer bu şarkıyı bilir yayınlarsan size kahve sözüm olsun demiş Cemalettin. Yoksa o şarkı zamanı geldi şarkısı mı? Bildiysem kahve ile kurtulamazsın Cemalettin. Bornova burada sesler açık demiş Halil. Güçlü olmasan da öyle görün, unutma, düşen yaprağa basan çok olur demiş yine kısa ve öz notuyla gelen Halil Akgün.
3: Ses gelmiyor yavrum yüzüm.
2: Hemen yorumlarınızı okuyacağım, sonra şiire geçeceğim Hakan Taşıyan'ın şarkısından sonra. Bakıyorum diğer mesajlara. Selam Damla, kolay gelsin. Sıradaki parça Öznur Akın ve Ayşen kardeşime gelsin demiş İzmirli. Günün konusu telefon icadı, edilmeseydi mi telgraf olurdu demiş. Yok, tam olarak öyle değil Bekir Bey ama dedik ki bir günlüğüne telefonunuz olmasaydı ne yapardınız diye sorduk.

0: mesajlar.
1: İmbaççılar, mesajlarınız o kadar çok ki
0: ses gelmiyor.
1: Resmen sayfa akmıyor o derece yani. Teşekkür ederim Damla, emeğine yüreğine sağlık. Keyifle dinliyorum demiş Zeynel Bey. Evet, Mapushane şarkısında az önce Zeynel Bey istemişti. Ona uygun olsun diye Çift Camlardan Ses Gelmiyor ismi şarkıyı da ben ekledim. Tekrardan İstanbul Avcılar'a sevgiler, selamlar olsun. Şarkımı çaldığın için teşekkür ederim Damla.
2: Münir Sekmeç.
1: Rica ederiz Sedat.
2: Fehmi Doğma.
1: Hakan kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Sevdikleriyle birlikte nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin inşallah. Sizler oradasınız diye bizler rahat rahat

Uyuyoruz demiş Hurşit Öztürk. Dinliyorum, dinliyorum demiş Vedat Kızılöbek. Damlam selam, hoş geldin, iyi yayınlar olsun. Ben Moskova'dan yazıyorum. Seyfullah'a da selam olsun. Sıradaki şarkıyı da Seyfullah'a göndermiş Lamia'cığım. Yok kimse sus artık demiyor, devam devam demiş Hakan Tonga.

0: İyi yayınlar Damla. Manisa'da bulunan Seyfo için yazıyorum. Ona bir şarkı göndermek istiyorum. Hakan Altun'dan güzel bir şarkı açar mısın demiş Yasemin Hanım. Sıradaki şarkı size de gelsin. Çünkü birlikteliğimizin son bir saatine girmiş bulunmaktayız. Hakan Tong'a ulaşmış tekrardan. Mecnun bilseydi Fenerbahçe sevgisini sever miydi Leyla zillisini demiş.
1: Çift camlardan ses gelmiyor.
0: Nazo Ergün ulaşmış. Benim bir günlük telefonum olmazsa tabii ki hasta da olmasam temizlik yapardım. Hiç aramazdım ama cumartesi telefon muhakkak olacak. Kızımı dinleyeceğim demiş Nazo Ergün. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Evet, bildiğiniz şarkı ismi Zamanı Geldi. Kahve borcumuzu ödeyeceğiz demiş Cemalettin. Durup dururken niye borca girdiysen sen şimdi. Neyse, alacağım o kahveyi. En acılısından.
1: Neden dinmez?
0: Yorumlarınızı birazcık azaltayım ki şiire geçebileyim. Hurşit ulaşmış, demiş ki benim şarkımı iptal eder misin? Zamanın yoksa abla. Hakan kardeşimizin şarkısını listeye alabilirsen eğer, mümkünse demiş. Helal olsun Hurşit, sırasını Hakan'a veriyor. Doğum günü olduğu için. Evet, Hakan'ın da tekrardan doğum gününü kutluyoruz.

0: haftalık soruları diyor. Bir anda mı soruyorsun yoksa hazırlık mı yapıyorsun? Bir de burcunu öğrenebilir miyim? Sakıncası yoksa demiş. Hakan Tonga'nın gene can alıcı soruları geldi. Ne kadar güzel. Her hafta bir soru soruyor Hurşit'le ikisi. Evet, soruları kendim hazırlıyorum. Bir hafta boyunca kafa yormuyorum tabii ki ama yayına bir gün veya iki gün kala kendim hazırlıyorum. İkizler burcuyum. Yükselenim de Başak.
1: Anons sesini beklerim.
0: Evet efendim, yorumlarınızı azalttım. Adreslerine sizleri çok beklemeden ulaştırdım. Sevdik. Hakan Taşıyan'ı dinleyeceğiz. Çift Camlardan Ses Gelmiyor isimli şarkıyı, sonrasında şiirle beraber fon müziği eşliğinde hemen akabinde geleceğim.
1: Çift camlardan ses gelmiyor.
2: Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

Tabip neşter vurma gönül yarama, kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama, fark eden olmasın, dur, gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini, gönlümün köşküne astım resmini, sayıkladım durdum yarın ismini, Allah'ını seversen sil gizli kalsın. Sevdiğimi söyleme durma koş götür, mektup yazamadım zarfı boş götür, gözlerimden birkaç damla yaş götür, götür sevdiğime ver, ver gizli kalsın. Sevdasını çektim çile demedim, bülbüle demedim, güle demedim, kalbimde sakladım, ele demedim, bırak gönlümdeki yar, yar gizli kalsın. Emin ol sevda yaşattım serde, can dayanmaz aşk denilen bu derde, senden sorarsa mezarı nerede, onu da söyleme, yer gizli kalsın.

0: Az önceki şiir neydi öyle ya? Per perişan etti bizi burada. Bende de bir huy var. Duyguya girdiğim zaman oradan çıkmak zor oluyor. Evet efendim, saatlerimizi 16.08 yaptık. Yolculuğumuz Müslüm Gürses ile devam ediyor. Aklı Yok isimli şarkısını dinleyeceğiz. İşte bu şarkı eşliğinde hazırlamıştık videomuzu. O videonun altına yorumlarınızı yapmayı sürdürüyorsunuz.
1: Gönlüm bir sevdanın peşine düştü.
0: Teşekkür ederim Damla Sultan, burcunu takdim ettiğin için demiş Hakan Tonga. Evet, az önce cevap vermiştim. Aynı zamanda Hurşit kardeşimin davranışı çok güzeldi. Hakan'a sırasını vermesi, teşekkür ederiz bu güzel hareketinden dolayı. Ve Hakan Bey'in de doğum günü kutlu olsun, nice yıllara inşallah sağlık saat huzurla demiş. Evet, Hakan Tonga'nın mesajıydı bu da. Her şey için teşekkür ediyorum. Yüreğine

Sağlık güzel, yüreği güzel Damla, ellerine yüreğine sağlık. Kendine şimdiden iyi bak demiş. Fesat insanların en büyük özelliği kendi karanlıklarını başkasının üzerine atıp kendilerini temiz göstermeleridir. Sen sustukça kendilerini haklı, sen cevap verdikçe seni suçlu ilan ederler. Ama unutmasınlar, herkesin maskesi zamanı geldiğinde düşer demiş ve yaptıkları şeyleri ortaya döksek, sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak insanların. Hakkımızda demiş, kötü konuşabiliyor olmaları da herhalde aptal cesaretinden dolayı demiş. Evet, Sedat Sarı'nın isyankar mesajıydı. Haklı sebepleri de vardı. Şarkıya gel, şarkıya. Baktım da diyor, ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış, bir yokmuş, olduk sonunda. Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında Gökhan Doğanay sizleri karşılayacak. Bebeğim Uyan isimli şarkısı, sonra devam edeceğiz.

0: FM'de şimdi reklamlar.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj Günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, saatlerimizi 16.22 yaptık. Birlikteliğimizin de neredeyse son yarım saatine girmiş bulunmaktayız ve bakıyorum mesajlarınıza. Of of ya Damla kızım, sen ne yaptın böyle? Müslüm babam söylüyor, süpersin yağmur suyu Damla kızım. O güzel kalbinden öpüyorum seni kocaman. Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden kendine dikkat et. Kalbi gönlü güzel Damla kızım diye seslenen sevgili Hikmet Çoban. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Terk etmiş, haber vermeden. Evet, Müslüm Baba'nın o güzel şarkısını da size gönderdik. Kendinin güzelliği kadar biliyorum ki karakterin de güzel senin Damla. Çok sabırlısın ve asil bir bayansın, emin ol demiş. Hakan Tonga. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Gerçekten öyle. Güzellik tabii ki önemli. Dış güzellik kesinlikle önemli. Ama karakter daha çok önemli. Bu konuda kendimden eminim. Emin ol yazmışsınız ya, ben gerçekten eminim. En azından niyetimi biliyorum. Davranışımı biliyorum. Üslubumu biliyorum. Ve en önemlisi haddimi biliyorum. Bu güzel sözleriniz için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum Hakan Bey. Ve demiş ki Bekir Bey'den haber bekliyorum. O biliyor ne haberi beklediğimi. Susun Damla duymasın, sürpriz olur belki demiş. Allah Allah. Bak şimdi merak ettim. Evet, Nazo Ergün ulaşmış. Canım kızım Ferdi'den demiş, şarkı var mı? Listemde Ferdi Tayfur'un Canıma Yetti isimli şarkısı var. Yadeller şarkısı var. Bülent Ersoy var. Doğum Günüm şarkısı. Evet, bakalım bunlara vaktimiz yetecek mi? Yeter herhalde. Son yarım saate girmiş bulunmaktayız ama. Dostunu gördüğünde tebessüm et ki sevdiğini anlasın. Düşmanını gördüğünde tebessüm.

Evet efendim, Berge'nin Zamanı Geldi isimli şarkıyı dinlemenin zamanı geldi. Bu güzel şarkıyı özellikle Kemer Altından Cemalettin'e, eşi Gülşen'e, kankisi ekürüsü Lütfü Erdoğan'a, Sedat Sarı'ya ve sesimizin ulaştığı şu anda bizi dinleyen herkese göndermiş olacağız.

Evet Ferdiciler, canıma yetti kader diyeceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza. Unutma, yağmur bulutuyla anlaşma yaptık. Ben üzüldüğümde o ağlayacak. Her yağmurda beni hatırla demiş. Ve seni sevmek hiç ağır gelmedi bana. En çok da özlemin ağır geldi. Yokluğun değil, varlığına alışmamak yordu beni. Çünkü ben seni her gün değil, her akşam aynı heyecanla sevdim.

saçıma. Evet efendim, az önceki iki tane güzel not Halil'e aitti. Osman'ım geldim annem, yayın bitmeden sensiz son iki gün. Diyelim seni çok öpüyorum canımın içi, kendine iyi bak demiş. Gülay'cığım iki gün sonra sanırım oğlu Osman'a kavuşuyor, gözün aydın diyelim. Benden de çok selam söyle Osman'a. Ağzını diline sağlık bu hafta için. Kal sağlıcakla Damla Sultan. Saatle inşallah Allah nasip ederse bir sonraki cumartesi görüşürüz. Dünya küçük Damla Sultanım demiş. Hakan Tonga, teşekkür ediyorum. Zaman su gibi akıyor ama sadece cumartesi günleri, haftaya görüşürüz demiş Edirne'li Arsen Bey. Teşekkür ediyorum. Edirne'ye de tekrardan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Saygı çok önemli ama maalesef bu zamanda, bu devirde kalmadı. Ondan sonra küçükler sevgi bekliyor. Sen saygı göstermez isen tabii ki sevilmezsin. Ne bekliyorsun ki? Bu mesajı sen üzerine alınma sakın Damla demiş. Ben niye alınayım ki bu mesaj üstüme? Hani bir laf var ya, yanlış anlama deyip de aslında yanlış anla der gibi. Evet, kesinlikle saygı önemli. Büyüklere saygılı olmak gerekiyor. Küçüklere de sevgili olmak gerekiyor. Fakat o küçükleri kim yetiştiriyor? Büyükler tabii ki. Ne ekersen onu biçersin derler ya. O yüzden küçükten düzgün yetiştirebilirsek. Garip gönlümde keder bildim. Saygı zaten kendiliğinden gelir. Çünkü düşünün ki bir tane masum bir bebek doğuyor. Anne baba o bebeğe ne verirse, ne yüklerse o çocuk onu görüyor, onu örnek alıyor. Tıpkı bir bilgisayar misali. Ne yüklersen onu görüyoruz. O yüzden en baştan çocukları iyi yetiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Büyüyen çocuklar mümkün değil ki saygılı, saygısız olsun. Bunun kaçarı yok. Kesinlikle o zaman saygıyı da bilir, sevgiyi de bilir. O yüzden ben küçüklere suç bulmuyorum. Genelde suç çocukları yetiştiremeyen büyüklerde. Ömrümce hep bekle. Öyle yani. Evet, Ferdi Baba, canıma yetti kader desin bu güzel şarkıyı. Özellikle Ferdiciler. Evet, Ferdicilere göndereceğim. İmbaçlara göndereceğim. Şu anda sesimin ulaştığı Ferdici olmayıp da yine de şu an beni dinleyen, sessiz dinleyen dinleyicilere de göndereceğim. Ve özellikle de Ferdi Tayfur hayranı olan Nazo Ergün'e, Ergün ailesine göndereceğim. Sonrasında 16.40 programın içerisinde olan son reklamlara gideceğiz. Reklam dönüşü Bülent Ersoy sizleri karşılayacak doğum günü isimli şarkıyı. O şarkıyı da Hakan'a göndereceğiz. Askerimiz Hakan'a. Sonra da kapanışı gerçekleştirmiş olacağız.

0: için gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Ekim, 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Evet sevgili gönül dostlarım, saatlerimiz 16.48, veda vakti geldi çattı. Ferdi Baba bile efkarlandı be, program bitiyor diye. Bakıyorum kalan mesajlarınıza. Bir bardak çay eşliğinde patron ile ülke gündemini konuşuyoruz. Program harikaydı. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak demiş Hurşit Öztürk. Ne kadar güzel. Selam olsun patrona da. Hurşit Öztürk'e de. Aynı zamanda Halil abime teşekkür ediyorum şarkı için demiş. İsyan ederdim ılık nefesini. Sen Halil'den küçük müsün Hurşit? Kaç yaşındasın sen?

0: Allah'ım Allah'ım, şarkıya gel şarkıya.
1: Öyle melek huyu vardı.
0: İki gönül bir aşka sahip çıkmadıysa aşığım seviyorum demez. Öyle işte.
1: Sevgilimi.
0: Ve aynı zamanda bize büyüklerimiz saygıyı öğretti, sevgiyi göstermedi. Biz çocuklarımıza sevgiyi gösterdik, saygıyı görmedik demiş. Evet, önemli olan saygıdır zaten. Saygıyı öğretirsek eğer sevgi kendiliğinden gelir, öyle değil mi Cemalettin?
1: Derler aldı.
0: Hasta da olsam ne olursa olsun her şarkıyı, her şarkısı ömrüme ömür katıyor demiş Ferdi Tayfur'un. Bu kadar koyu Ferdi Tayfur hayranı da görmedim gerçekten. Ve Damlam çok sağ ol, bugün galiba en çok ben yazdım mesajı demiş. Nazı Ergün. Evet, kendine göre sen çok fazla yazdın. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık.
1: Neydi sevgilim? Böyleydi işte.
0: Cemalettin, Damla'ya kahveyi söyleyecek misin? Kemancı kemanı kırmıştır bu parçada demiş. Bekir Kaymaz'ın mesajıydı. Evet, kesinlikle. Bak, Bekir Bey de şahit. Şu an bizim sesimizin ulaştığı herkes de şahit. Cemalettin söz verdi. Eğer dedi şarkıyı bilirsen sana kahve borcum olacak. Ben de bildim. O da sözünü tutar eminim. Zaten video da göndermiş Lütfü Bey'le ikisi, sağ olsun. O videoyu da ana sayfamda paylaşacağım ki kahveyi unutturmasın diye.

0: sanki.
1: Çok keyifli program oldu. Ne demişler? Güzel şeyler çabuk bitermiş. Programın sonuna geldik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İmbat ailesine de şimdiden mutlu bir hafta sonu diliyorum size. En güzeline Allah'a emanet ettim. Saygılar, eyvallah demiş Cemalettin. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.

Zamm'ın yeni muhteşem bir müzik ziyafetinin sonlarına geldik. Harika bir yayın akışı için yüreğine soluğuna sağlık. Ayrılığın zamanı geldi. Hoşça kal. Her şey gönlünce olması dileğiyle saygı ve sevgilerimle diye seslenen Lütfü Erdoğan çok teşekkür ediyorum.

Kalan mesajlarınıza bakıyorum ama. Ofo! Çok zor akıyor. Ofo! O kadar çok fazlaydı ki çok teşekkür ediyorum hepiniz ayrı ayrı. Güle güle kral demiş Vedat Kızılabek. Eyvallah. Hurşit 27 yaşındayım demiş. Evet, Halil senden büyük galiba. Bir zaman benim. Vallahi gözümden kaçan mesajlarınız varsa kusura bakmayın inbatçılar, çünkü sayfa aşağıya doğru akmıyor. O kadar çok yığılmış ki mesajlar. İsyan ederdi. Dediğim gibi gözümden kaçan mesajlarınız varsa şimdiden kusura bakmayın, affola diyorum. Ateş san... Ve programı kapatıyorum izninizle. Sanki alev... Son şarkımızda duyulduğu üzere Ferdi Tayfur'dan gelecek Yadeller isimli şarkısı. Bütün imbaçılarıma göndereceğim, kısaca tek tek saymayacağım. Haftaya yine aynı yerde, aynı saatte, yani nerede? Tam 90 İmbat FM'de. Ege'nin ve bölgenin en kaliteli istasyonu. Peki nerede? Bostanlı stüdyosundan.

0: sizlere sesleneceğim yine cumartesi günü. Her zaman dediğimiz gibi yolunuz sevgi, rehberiniz daima dostluk olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Sevdiğimi merhametsiz ya del. İmbat efendim.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. İzmir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İzmir Teknosa mağazalarımıza özel, istediğiniz üründe 5000 liraya varan indirim sizi bekliyor. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim, 1 Kasım tarihleri.

0: acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. İzmir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknolojik Teknosa'da güzel.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İzmir Teknosa mağazalarımıza özel istediğiniz üründe 5000 liraya varan indirim sizi bekliyor. Son gün 13 Ekim. Detaylar

0: Tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Ey dokunmayın çok fena. Bak kuş tünemiş binaya. Ey dokunmayın çok fena. Baykuş tünemiş binaya.

kendim de de gülen bugün ne? Bana güzel saçların sarışı, anan baban öyle. Ne küstürürsen ey ne barışı. Valla başım gene çok karışık. Başım niye çok karışık?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. İzmir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İzmir Teknosa mağazalarımıza özel, istediğiniz üründe 5000 liraya varan indirim sizi bekliyor. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji
3: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. İzmir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknolojik Teknosa'da güzel.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli doğal damla sakızlı kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İzmir Teknosa mağazalarımıza özel, istediğiniz üründe 5000 liraya varan indirim sizi bekliyor. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknolojik Teknosa'da güzel.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Westpark Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen ölün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. İzmir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İzmir Teknosa mağazalarımıza özel, istediğiniz üründe 5000 liraya varan indirim sizi bekliyor. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Da dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda ıslanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım bu gece.

hem bendik seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
3: İzmir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: İzmir Teknosa mağazalarımıza özel istediğiniz üründe 5000 liraya varan indirim sizi bekliyor. Son gün 13 Ekim. Detaylar

Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. İzmir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.

0: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.
1: İzmir Teknosa mağazalarımıza özel, istediğiniz üründe 5000 liraya varan indirim sizi bekliyor. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknolojik Teknosa da
2: güzel. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
0: İzmir'de inanılmaz indirimler başlıyor. 16 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında West Park Outlet Garaj günleri sizleri bekliyor. Acele edin, gerçek indirimleri kaçırmayın.

0: Çiçek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

bilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken iyi

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çılgınca paraladım kendimi. Lanet olsun, lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be, ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şu kadarcık şikayetim olsun.

0: Vah yalan dünya vah. Kimi anadan doğma şanslıdır, kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderimi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok.

0: yitirler resuluna. Bilemez ki insan çıkar yarına. Sen yine de sarıl umutlarına. Derdin çoktur senin kardeşim.
1: İmbat efem. Tam 90.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin.

Sen tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

ateşlerde yanarken yanımda yoktun sevgilim. Sahillere dalgalar misali çarparken yine yoktun sevgilim. Dökülen yaprakların mevsimine alıştığı gibi alıştım mevsimime.